0: kadar. Yanlış bir düşünce yok. Bu en az yarı yavru. Hatta çoğu. O da yine çoğu. O da yine yetenler. İşte bu avran bazı. Bakın sen işte kan tamamen yavaşa.
1: Sağ yardım, samar yardım ama ala adam. İddian harma kese avri. Vata evi. O hu. İşte bir ana tamamen. Sama da bir pangaran basın. O kuma pangaran.
0: Yan kuyan mı kadışın?
1: Vaya ya. Sen samu kiki. Ya zama kamar wata al'ada ce kurin wanda mace ta ji
0: ko wannan
1: kurin ana sa ran
0: ko ki ji da wannan kuma wata ta kada take ga wanda ce irin wannan da idan aka aure irin mutan dan da wata da yake tare ne ta ai sai ki ci da ki ne aure
1: ga gidi da
0: ko ko ba ci da gidi amma da yi kuma wannan din ma aka fito
1: shi
0: wa